0: 今天这一套个人代操的完成质量非常的出色。这一套动作呢，其实在这个赛季当中也是给我们留下了非常深刻的印象，一套非常具有创意性的编排，很多器械和身体动作的结合真的是游刃有余，并且让人眼前一亮。器械在身体上非常自然的去配合，就这一套动作的难度价值
1: Almanya ve gimnastik dünya çok növçülük şampiyonu Daria Varfolomeyev tarafından
0: 这也是瓦尔弗洛梅耶夫的
1: nümayiş olundu. Çok yüksek çetinlikte programları çok temiz icra etmesiyle tanınır. 另外其实他的难度准备是很高的。Çok temiz icra etmesiyle tanınır.
0: 艺术性也都很不错。
1: Ama en esası ferdi yarışlardaki esas dikkat mesele bu faktın üzerindedir ki o Olimpik şampiyonu da 6 kat dünya ve 2 kat Avrupa şampiyonudur. Ve bugünlerde sizinle birlikte qeyd etdiyimiz bədi gimnastika üzrə dünya kubokunun qaliblərindən biridir. Eyni zamanda trofi də bu il onundur.
0: 我们看它的代操，就是很多器械的设计啊，难度方面的设计，就是让人意想不到啊。抛的方式、接的方式，还有经过身体的方式，很多都是非常具有创意性的编排，这也会很大程度的提升它的艺术分。12.7 的难度价值完成分是 8.1， 艺术分 8.0， 28.800 分排在了第一名。
1: Next on the floor is Anna Frichuk Taisia from Ukraine. Please welcome.
0: Destination. 现在上场的是来自哈萨克斯坦的小将，今年16岁的叶列克舍娃。本站世界杯他的个人代操资格赛排在了第8名，晋级到决赛。看一下今天的发挥。